Peter Efendim is Şahid-i Şeyh Levendim is Hazreti Peter Efendim.

Peter Efendim is Şahid-i Şeyh Levendim is Hazreti Peter Efendim.